0: Demonay. Orkan emlatsye. Yes. Koganaluts edo. Orkan emkes kantre. Yete avakeyi.
1: Yete avakeyi.
0: İmdurur tukmet. Osarkeyin mili.
1: Sarkeyin.
0: Urlovayin.